Niñana wakamfumoko nene anitule kile mine. Baniyana wakamfumoko nene anitule kile mine. Baniyana wakamfumoko nene anitule.